0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Zene filmi terk ettiğin insanı güldürdü.